0: Chris Olsas.
1: Sudavim kartım bet yücasi deyip dalim. Sudavim kartım gilen uyu prey